Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten oraya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdulu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
3: Kral Türk.
4: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
3: Kral Türk.
6: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
8: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

Ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup gitti mutluluk, kavuşamadım. İçim yanar, içim yanar.

0: Kral Tur. Türkiye için damar vakti.
1: %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Tur.

Söyle neydi suçum? Sana ne yaptım? Seni sevmekle ben yolumdan saptım. Verdiğin dert ile belayı kaptım. Azrail'den önce gelemez miydin?

0: Burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk'teyim.
2: Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz babası.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası Kral Türk.

İyi dinle hayırsız. Bunlar son birkaç sözüm. Senin de yansın kalbin, senin de ağlasın gözün.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdurlu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

0: Kral Tur. Türkiye için damar vakti.
1: %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Türk.

0: Burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk
2: dinliyorum. Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'te.

0: Haydi keyfiniz babası.
1: Kral Türk.
2: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
3: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
1: Kral Türk.
4: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
1: Burası. Kral Türk.

da küstüm, açmasınlar kuşlara da küstüm, uçmasınlar selamımı kestim, dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm, açmasınlar kuşlara da küstüm, uçmasınlar.

0: Dayanmak çok zormuş. Çok zormuş bu ayrılığa. İsyan ediyorum.
1: Damardan
0: İsyan ediyorum
1: kalbe. Damardan kalbe.
0: Bir tek sen varsın.
1: Kral Türk.
0: Dayanamıyorum.

uzaklarda kal, acımıyorsam. Hiç düşünme benim ne olur halim, hep uzaklarda kal, acımıyorsam.

0: şimdi. İçim yanar, canım yanar. Ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım.
1: Damardan kalbe
0: kavuşamadım. İçim yanar.

0: sevmiyor musun? İnan bana, seni çok seviyorum. Sen de beni seviyor musun? Seviyor musun?
1: Seviyor. Damardan musun? Kalbe.
0: Seviyor.

0: Kral Pop. Türkiye için damar vakti.
1: %100 damar. %100 arabesk. Burası
0: Kral Türk. Kral

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdurlu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
3: Kral Türk.
4: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkıları millet ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
3: Kral Türk.
6: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
8: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

Belki de yakandan, belki de yakandan düşmez acılar. Bilemem sevgilim, bilemem sevgilim benden bu kadar. Kalbine göm beni, bir yalan mı say? Bir yalan mı say?

Burası, burası Kral Talk. Türkiye için damar vakti. %100 damar, %100 arabesk. Burası, burası Kral Talk.

0: Burası, burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk
2: dinliyorum. Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz bol olsun.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası, burası. Kral Türk.

vicdanın sızlar belki eski günler hatırına. Benim sana olan aşkım sığmaz şarkı satırına. Seviyorum bir tek seni, affedip bir dönsen, bir dönsen geri. Gittiğin o günden beri Allah şahit.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdulu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

0: Kral Tur. Türkiye için damar vakti.
1: %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Türk.

0: Burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk'teyim.
2: Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz babası.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası Kral Türk.

Karımı getirmiştim ötelerden. Bir de hasretimin giderken götürecek değilim. Sende kalsın. Ehreti zulümlere ve boyası dökülmüş bu şehre inat. Umutlarımı besle. Hasretimle büyü. Sil gözyaşını eyyar. Gidişim sonsuzluk perdesini aralayacak. Başaklar boy verecek. Balalar soy verecek. Türküler söyleyeceğiz. Belki kurt yalnızlığı düşecek hissemize. Hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde. Nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde. Meşeler güvermiş. Varsın güversin. Söyleyin o yâre, durmasın, gelsin diyor türküler. Şimdi ses ver artık. Yüreğini yüreğime ekle. Yüreğini yüreğime ekle. Kanatlansın türküler.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdulu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

neyine güveneyim? De git yalan. Seni nasıl seveyim? Ömrümü çalan dünya, aşkımı çalan dünya. Kimlere, kim?

0: Kral Tur. Türkiye için damar vakti.
1: %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Türk.

0: Burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk
2: dinliyorum. Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz bol olsun.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası Kral Türk.
7: Sen...

geçti unutmadım, unutmadım aklımda. Yaşananlar bir tarafa, o gözlerin saklımda. Yıllar geçti unutmadım, unutmadım aklımda. Hatıralar bir tarafa, ah o gözler

buzları üşüten bozkır ayazı ve denizden yeni çıkmış rüzgarlarla gel. Kuru dalları bastıkça kırılan Eylül, üzüm karası bir hasrete soyunup dökülmüşken, kurşunlara dizilirken susuz denizler, kapattım penceresini ömrümün, çektim perdesini, hazırım.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdurlu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

güzelim. Bu satırları ben sana gecenin 4:30'unda yazıyorum. Bak iyi dinle. Sen gittin ya, ben senin ardından gözyaşımı tutamadım. Sen gittin ya, ben bu derdimi kimselere anlatamadım. Hani sen gittin ya, seninle tuttuğumuz bu evde ben bir gün kalmadım. Hani sen gittin ya, ben bir gün olsun, ben bir gün olsun yaşamadım.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

0: Kral Tur. Türkiye için damar vakti.
1: %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Türk.

0: Burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk
2: dinliyorum. Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz bol olsun.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası Kral Türk.

gidiyorsun. Biliyorum gülüm, sen de gitmek istemiyorsun. Gitmek kolay bebeğim, gitmek kolay. Kalıp da sevmek kolay.

susma öyle, bir şey söyle. Suçlu sen mi, ben mi anlayayım? Kolay değil, kolay değil sevgilim, hemen seni unutmak. Yokluğun bir ölüm, hasretin ecelim. Öldürür aşk yarası,

0: Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdurlu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

Burası Kral Talk. Türkiye için damar vakti. %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Talk.

0: Burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk
2: dinliyorum. Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz bol olsun.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası Kral Türk.

0: Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdulu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

0: Kral Pop. Türkiye için damar vakti.
1: %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Türk.

0: Burası, burası.
1: Kral Türkiye için damar vakti.
2: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk diye.
3: Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
4: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz babası.
1: Kral Türk.
5: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
1: Kral Türk.
7: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası, burası.
1: Kral Türk.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Bilim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

korkularla uyandım. Öyle bir dert verdin ki ölümü çare sandım. Bölündü uykularım, korkularla uyandım. Öyle bir dert verdin.

0: Burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdurlu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.

0: Arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
1: Burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

Burası Kral Tur. Türkiye için damar vakti. %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Tur.

0: Burası, burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk diye.
2: Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz babası.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası, burası. Kral Türk.

Benden uzak olsun, ersin murada. Dilerim sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına, kurulsa ne yazar, kurulmasa ne. Ben keder üretir, dert yaratırım. Aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne.

0: Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdulu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

0: Kral Pop. Türkiye için damar vakti.
1: %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Pop.

0: Burası, burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk
2: dinliyorum. Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz bol olsun.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası, burası. Kral Türk.

0: Toz, tam doz, tam dama, Kral Türk.
1: O gözlerinden akan yaşları ben çoktan döktüm dostum. Taparcasına sevdim, onsuz yaşamayı düşünemedim. Şimdi söyle.

Hasret nedir bilir misin? Çektikçe sancılanır, doğmaz içindeki çocuk bir türlü. Hiç düşündün mü onu geceler boyu, göz kapakların düşene dek? Bütün gün boyu, belki

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdulu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

Burası, burası Kral Talk. Türkiye için damar vakti. %100 damar, %100 arabesk. Burası, burası Kral Türk.

sorsam ne olurdu? Aşkı bulurduk, mutlu olurduk, sen de.

0: Burası, burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk
2: dinliyorum. Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz baba olsun.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası, burası. Kral Türk.

Hani gittin ya, hani gittin ya, hani gittin ya, hani gittin ya.

Giderken beni hiç düşünmedin mi? Kahrolur, kahrolur da kahrından ölür bu demedin mi? Giderken yanında ruhumu da götürmedin mi? Ah, ah. Hani gittin ya? Hani gittin ya? Neden gittin?

İşte böyle sevgi. Eşi benzeri olmaz bir sevgi bu. Bilirsin ki benim sevgim hep bu. Kendime hiç engel olmadım. Ben ölümüne sevdim. Gece gündüz yollara sevdalar ekerim. Bu uğurda her çileyi gözümü kırpmadan çekerim. Hatta çekmiş. Ben daha doğmadan seni sevmişim. Senden başkasını bana söyleseler gülerim. İnan ki bu dünyaya bin defa gelsem

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdurlu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
3: Kral Türk.
4: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
3: Kral Türk.
6: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
8: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

Burası Kral Top. Türkiye için damar vakti. %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Türk. Radyo Nest. Kafa dinlendiren tek radyo. İnadına damar, inadına arabesk. Hafize yayında.

0: Burası, burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk'teyim.
2: Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep

ateşe atmam gerekir. Her gece baktım resimlerini, yırtıp ateşlerden yakmam gerekir.

0: Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdulu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

0: Kral Tur. Türkiye için damar vakti.
1: %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Türk.

Sensiz hayat yerin dibine bak. Sensiz açan günüm sararsın. Sensiz bu dünyamı kıyamet yıksa. Sensiz bu bedeni canım ne yapsın.

0: Burası, burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk diye.
2: Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz bol olsun.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası, burası. Kral Türk.

çiçeğine. Bir sel gelip alabilir. Bana bir şey olmaz deme. Gelip seni bulabilir. Karanlıkta kalsan bile yarın güneş doğabilir. Hayat bu hiç belli olmaz. Her an her şey olabilir. Her an her şey olabilir.

kez. Anladın mı? Sen de mi gidiyorsun be kızım? İçimi yaka yaka, gözlerime baka baka. Hiç mi düşünmedin ardından bırakacak bu ağladığın yaşa? Ben hep senin için ağladım, hep senin için üzüldüm. Bu gözler senin için yaşla doldu. Senin için, senin için kapanacak gidecek bu gözüm. Beni bir kez anladın, beni bir kez anladın. Gidiyoruz işte gözüm, kimin hoşuna?

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdulu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

Onurumu böyle kolay silmek var mı? Yar yolda koydun beni, böyle kolay gitmek var mı? Bir insanın onurunu böyle kolay silmek var mı? Hak etmedim, hak etmedim ayrılığın karını.

senden başka kimse sinmez. Hak etmedim, hak etmedim ayrılığın karını. Kıyarım bu canıma, hiç düşünmem yarını. Hak etmedim.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

Burası, burası Kral Tur. Türkiye için damar vakti. %100 damar, %100 arabesk. Burası, burası Kral Türk.

0: Burası Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk
2: dinliyorum. Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz babası.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası Kral Türk.

Ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup gitti mutluluk, kavuşamadım. İçim yanar, içim yanar.

Radyoların güzeli Kral Türk, ben Deniz Arabeskin Hakimi. Herkese selamlar, herkese saygılar. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben hoş geldiysem siz sefa, huzur, mutluluk getirdiniz diyelim. Alemin Kralı Kral Türk'te saatlerimiz 21.09, 23'e kadar burada sizlerle birlikte olacağım. Güzellikleri, mutlulukları, derdi, kederi, hüznü beraber paylaşacağız sevgili kralcılar. Evet, Müslüm Gürses'le geldiğimizi startladık, müjdelerimizi vermiş olduk. 23'e kadar da burada olduğumuzu da söyledik. Mesajlarınızı, kısa iletilerinizi sosyal ağlardan, sosyal mecralardan bizlere iletebilirsiniz. Şahsıma has kullandığım profil sayfam, Instagram sayfamdan bana ulaşabilir, mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Kral Türk Hakim yazdığınızda, Kral Türk Hakim yazdığınızda bana ulaşabilir, mesajlarınızı oradan da alabiliriz. Alemin Kralı'nda, Kral Türk'te, Arabeskin Hakim yayında. Tabi zaman zaman burada gönül ister ki böyle sık sık sizlerle beraber olalım, hafta içi her gün veya her hafta burada olalım, ama kendi şahsi işlerimizden dolayı burada olamıyoruz. Ama nihayetinde Kral Türk'teyiz, buradayız, koltuğumuzun başında, mikrofon başındayız, sizlere sesimizi duyurabiliyoruz, çalmış olduğumuz şarkıları dinletebiliyoruz. O nedenle de paylaştık, yayında olduğumuzu sizlerle paylaştık. Instagram, Facebook, WhatsApp, her yerden, gerekli birimlerden, her yerden paylaşımımızı yaptık. Burada olduğumuzu söyledik. Duyanlar duymayanlara haber versinler, desinler ki Kral Türk'te, Arabeskin Hakim yayında, açıp dinleyebilirsiniz. Peki, mesajlarınızı bekliyorum. Mesajlar geldiği takdirde mesajlarınızı okuyacağım. İstemiş olduğunuz şarkıları paylaşacağız, dinleteceğiz. Alemin Kralı Kral Türk, Arabeskin Hakim yayında. Hepiniz hoş geldiniz.

0: sana be, yakışır, yakışır.
1: Damar şarkıların tek hakimi.
2: Arabeskin atar damarı, atar damarı.

0: Sevgili Sönmez abiye selamlarımı iletiyorum. Sönmez abi bizi Antalya Kemalpaşa'dan dinliyorlar. Onlar da diyorlar ki Hakim'cim hoş geldin, sefalar getirdin. Bahçede serinliyorlar, çay çorba, oh ne güzel, soğuk sular, mezeler. Bahçeye kurmuşlar, masada oturmuşlar. Hem böyle sohbet, muhabbet halindeler hem de kulakları Kral Türk'te bizi dinliyorlar. Sevgili Sönmez abiye ve Nazlı yengemize selamlarımı iletiyorum. Ne mutlu bize. Sırada Ferdi Tayfur var. Ferdi Baba şarkımız sizler için de gelmiş olsun. Sönmez abi eyvallah, iyi ki varsın. Selamlarımı iletiyorum ben de. Bilge Şaşmaz, Bilge kardeşim. Teşekkür ediyorum. Sen de hoş geldin. Abilerin bir tanesi, iyi ki varsın. Yıllardır takip ediyoruz, dinliyoruz, seviyoruz, sayıyoruz. Bizim için de bir damar şarkı çalar mısın demişler. Çalarız tabii ki bu şarkı. Sevgili Bilge kardeşim için de gelmiş olsun. Gizem ulaşmış bize. İyi ki varsın. Benim yakışıklım geldi diyor. Estağfurullah. Kulaklarımız sende demişler. Teşekkür ediyorum ben de. Bahar kolay gelsin demiş Bursa'dan. Sevgili Bahar'a selamlar. Yine Bursa Orhan Gazi'den, ismini vermeyen bir bayan dinleyicimiz. Emrah'tan bir şarkı istiyoruz, çalabilir misiniz demişler. Babalar Restali'nden sonra çalarız, dinletiriz Emrah şarkısı. Bakalım şöyle, Aydın'dan sevgili Ayla kolay gelsin diyorlar. Alemin kralı Kral Türk'te, kulaklarımız sizde, iyi ki varsınız. Damar şarkılarla biz de hem serinliyoruz hem de sizi dinliyoruz demişler. Peki, selamlar saygılar olsun. Yine Bursa'dan sevgili Sinem, o da bizi dinliyor, ilk defa dinliyor. Sevgili Sinem'e de selamlarımı iletiyorum. O da iş çıkışı bizi dinliyor. Eve gidiyorsun değil mi sevgili Sinem? Teşekkür ediyorum. Bu şarkı Sinem için de gelmiş olsun. Armağan etmiş olalım. Hadi bakalım. Alemin kralı Kral Türk, arabeskin hakimi yayında.
1: Arabeskin hakimi devam ediyor.

Kralı Kral Türk Arabeskin Hakim yayında. Evet, şurayı düzeltmeye çalışıyoruz. Şimdi oldu. Sevgili Muzaffer abi, selamlarımı iletiyorum. Sen de hoş geldin. Sen de iyi ki varsın. Teşekkür ediyorum. Çalmış olduğun şarkılar, yapmış olduğun bu güzel yayın için sana teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diye de mesajı noktalamışlar. Teşekkür ediyorum ben de. Evet, sevgili Ali kolay gelsin demiş. Teşekkürler sevgili Ali, sen de hoş geldin. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Sıradaki şarkıya talibiz demişler. O zaman sıradaki şarkıyı sizler için çalalım, armağan edelim. Orhan kardeşim kolay gelsin. Hakim abi nasılsın, iyi misin demiş. Teşekkür ediyorum ben de. Eskişehir'den takip ettiklerini söylemişler. Eskişehir'e selamlar. İlhan kardeşim kolay gelsin. Teşekkür ediyorum İlhan, sen de hoş geldin. Sevgili Abdullah kardeşim teşekkürler. Sevgili Abdullah, Orhan Gencebay ya da Müslüm Gürses'ten bir şarkı demişler. İkisinden de çaldım yaklaşık bir 15-20 dakika önce. Babalar Resteli'nde çaldık, dinlettik. Senin için de çalmış olalım, armağan edelim size de. Selamlarınızı aldık, biz de selam gönderiyoruz. Sevgili Muazzez kolay gelsin, teşekkür ediyorum. Muazzez sen de hoş geldin. Mahsun kardeşim teşekkür ediyorum. Sevgili Mahsun Adana'dan selamlar, iyi yayınlar demişler. Seni kulaklarımla değil kalbimle dinliyorum canım abim, hoş geldin demiş. Teşekkür ediyorum ben de. Necla kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyorum sevgili Necla, sen de hoş geldin. İyi akşamlar dileklerimizi iletmiş olalım. Ömer kardeşim, Ömer Faruk kolay gelsin demiş. Cengiz Kurtoğlu şarkısı isteyecektim ama çalıyorsun demişler. Sağ olsunlar. Nihat, başarılar diliyorum canım abim, nasılsın, iyi misin diyor. İyiyim sağ ol, teşekkür ediyorum. Sevgili Neşe kolay gelsin demiş. Eyvallah sevgili Neşe. Neslihan ulaşmış bize. Teşekkür ediyorum sevgili Neslihan. İzmir'den, İzmir Karşıyaka'dan selamlar. Nasılsınız, iyi misiniz demişler. Teşekkür ediyorum. Bizler iyiyiz. Sizler de iyiyseniz problem yok değil mi? Selamlarımı iletiyorum. Şimdi bir Gülden Karaböcek şarkısı var. Gülden Karaböcek yorumuyla Alemin Kralı Kral Türk'te devam edelim.

Tabii şarkı çok eski bir şarkı ama şarkının ne kadar eski olması önemli değil. Şarkıyı okuyan Atilla Kaya, tabii bu şarkıyı Yıkılmışım Ben isimli şarkı İmparator İbrahim Tatlıses sesiyle dinlemeye alışkın olduğumuz için tabii yani şarkıların güzelliği, şarkılardaki yatan o güzel, anlamlı, işte manidar sözler, şarkıyı kim okursa okusun hiç fark etmez. Şarkıdaki duygu hep aynı. Aynı duyguları hissediyoruz. Yıllardır çalıyoruz, işte dinliyoruz vesaire. Nerede kulağımıza denk gelirse böyle bir mırıldama, böyle bir hüzün çöker. Mutlu oluruz veya hüzünleniriz, ne bileyim. Yani bu şarkılar belki de o yüzden eskimiyor. Yıllar geçse de yerini koruyor. O tozlu raflarda hiçbir zaman olmadı. O tozlu raflarda hiçbir zaman kendini unutturmadı bu şarkılar. Hep gündemde, hep çaldık, hep dinlettik, hep de dinliyorsunuz. Yani yıllar geçse de, belki de asırlar geçse bu şarkılar yine eskimez. Yine hep böyle gündemde kalır, çalınır, istek alır vesaire. Hiç kimse çalmasa da insanlar kendisi açıp dinliyor zaten. Şimdi yine bir şarkı var. Yine eski, yine çok güzel bir şarkı. Kurtuluş yorumuyla dinleteceğim, paylaşacağım. Tabii Kurtuluş da bu şarkıyı zannedersem ben 98-97 yıllarında Kurtuluş'tan dinlemiştim bu şarkıyı. O dönemler tabii internetin olmadığı bu kadar yaygın. Tabii şarkılara bu kadar kolay ulaşılmıyor. İşte ya kaseti, ya CD, ya da plak almak zorundasınız o dönemler. Bu şarkıyı da çok aramışımdır. Yani o Müslüm Baba'nın bazı şarkıları vardı, bir dönem bulunmuyordu. Yaşayamadım gibi, dinleyin geceler gibi, sende kalmış gibi, kullarına kul yapmış gibi şarkılar. Bu şarkılar da o şarkılardan biridir. Yani Kurtuluş'un bu şarkısı. Çok böyle aramışımdır bu şarkıyı, işte nasıl buluruz diye. Tabii zaman içinde, yıllar geçtikçe şarkılar yavaş yavaş artık piyasaya çıktıktan sonra ulaştığım şarkılardan biridir bu şarkı. O yıllar, yani o 98-2000'li yıllardı. Tabii şimdi artık istediğiniz gibi şarkılara ulaşabiliyorsunuz. O zaman bu şarkıyı bir dinleyelim. O yıllara bir gidelim. 98-99-2000'li yıllara. Çok da güzel bir şarkıdır. Duydum ki evlenmişsin diyor Kurtuluş. Alemin kralı Kral Türk, Arabesk'in hakimi yayında.

Günüm, yarınım, her şeyim sensin. Tabii bunlar çok özel sözler. İnsan sevdiğini, hayatındaki adama, hayatındaki kadına sevdiğini söylediği özel sözler. Tabii artık günümüzde erkek erkeğe bile ne bileyim canım, hayatım, aşkım diyebiliyor. Yani öyle bir güne artık tabii kaldık, tutulduk maalesef. Eskiden bu sözler biliyorsunuz o 2000'li yıllar, 90'lı yıllar, 80'li yıllar sadece iki seven, iki aşık birbirine bu güzel sözleri söylerdi. Ama tabii o aşklar, o güzel sevgiler sanki siyah beyaz filmlerde kalmış gibi değil mi? Yani o Türk filmlerinde kalmış gibi artık. Herkes herkese hayatım, aşkım, canım, cicim, işte her şeyim sensin diyebiliyor yani maalesef. Peki. Şöyle dönelim mesajlarımıza bakalım. Sevgili Rüya, kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyorum Rüya. Hoş geldin sen de. Sami kardeşim, eyvallah sevgili Sami. İstanbul Sarıyer'den dinliyoruz, takip ediyoruz seni demişler. Cengiz Kurtoğlu şarkısı çaldım yalnız, bunu söylemiş olayım. Cengiz Baba şarkımızı çaldık, dinlettik. Serkan kardeşim teşekkür ediyorum, eyvallah. İstanbul'dan takip ediyoruz, kulaklarımız sende usta demişler. Bizim için bir şarkı çalabilir misin diye de mesajı noktalamışlar. Sıradaki şarkılarımız armağan olmuş olsun. Şükrü kardeşim, eyvallah sevgili Şükrü. Servet, kolay gelsin demiş. Teşekkürler sevgili Servet. Sevcan, başarılar dilemiş bize. İnşallah bir gün yolunuz düşerse buyurun çayımızı için demişler. Afiyet olsun, içmiş kadar olduk, teşekkür ediyorum. Sadık kardeşim, teşekkürler sevgili Sadık. Rüya ulaşmış bize İzmir'den, o da radyocuymuş. Ben de radyocuyum diyor, kulaklarım sizde, takip ediyoruz demişler. Teşekkür ediyorum. Yolunuz bahtınız açık olsun. Eyvallah. Teşekkürler. Songül ne diyor? Ümit Besen'den bir şarkı demiş ama Ümit Besen de çaldık. Yani hep çalmış olduğumuz sanatçılara istek geliyor. Tülay, kolay gelsin Hakimcim. Nasılsın? İyi misin diyor. Görüşemiyoruz. Vallahi buralardayım. Sevgili Tülay, selamlar, saygılar olsun. Bakalım Uğur kardeşim, teşekkürler sevgili Uğur. Abi seni çok seviyorum demişler. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Vedat İçeren, kolay gelsin demişler. Teşekkür ediyorum ben de. Kayahan'dan bir şarkı istiyoruz. Çalarsanız çok mutlu edersiniz demişler. Kayahan şarkımız hazır, onu da birazdan dinletiriz, paylaşırız, problem değil. Semra, o da sizi çok seviyorum, kalbimle değil, kulaklarımla değil, kalbimle dinliyorum demiş. Mesajı noktalamışlar, teşekkür ediyoruz. Ufuk kardeşim, eyvallah sevgili Ufuk. Nereden? Dinarlı'dan takip ettiklerini söylemişler. Dinarlı'ya selamlar. Şevval ulaşmış. Eyvallah Şevval, sana da selamlar. Alanya'dan dinliyorlar bizi. Alanya'ya selamlarımı iletiyorum. Tanju, eyvallah sevgili Tanju. Bursa'dan takip ettiklerini söylemişler. Bursa'ya selamlar, saygılar. Ümit kardeşim, teşekkürler sevgili Ümit. Anneye babaya çok çok selamlar olsun. Teşekkür ediyorum. Tuncay kardeşim, eyvallah. Sevdiceğimle beraber, nişanlımla beraber takip ediyoruz, dinliyoruz. Dünya evine hazırlık yapıyoruz, evleneceğiz, seni de düğünümüze bekleriz demişler. İnşallah, niye olmasın değil mi yani? Davet edildik de biz mi gitmedik yani? Davete icabet etmedik mi? Davet geldi de biz mi gelmedik? Ufuk kardeşim teşekkür ediyorum, sana da selamlar. Umut Akyürek, eyvallah sevgili Umut. Bakalım, Yeliz ulaşmış bize. Hakimcim nasılsın, iyi misin diyor. İyi ki varsın. Güzel yayın için de ayrıca teşekkür ediyorum. Sesini duydum, çok iyi oldum demişler. Ne güzel, severek takip ediyorsanız, severek dinliyorsanız bu bizim için bir mutluluktur. Mutluluk kaynağı. Selamlarımı iletiyorum. Nazlıcan, eyvallah Nazlı. Bugün yine mutsuzum diyor. Bilmiyorum ama böyle bir içimde sıkıntı var demiş. Hakimcim senden bir şarkı istiyorum.
O zaman bu şarkı sana gelsin. Eğer ağlıyorsam yaşıyorum ben. Dinletelim değil mi? Hadi bakalım. Ama can sıkmaya gelmez yani, ne olursa olsun. Neden canınızı sıkıyorsunuz bilmiyorum ama Allah yardımcınız olsun. Şehriban ulaşmış, kolay gelsin demiş. Mesajı noktalamışlar. Sağ olsunlar. Yıldız, sizi severek takip ediyoruz. İyi ki varsınız demişler. Eyvallah.

0: Kral Türk. Reklam. Aracın petrol ofisi Maximus motor yağına emanet. Sen yola devam et.
1: Kral Türk.
0: Arabeskin hakimi devam ediyor.

Az evvel Instagram'da gördüm. Yani çok da üzüldüm. Yani yine bir kadın cinayeti zannedersem dün olmuş herhalde. Antalya'da boşanmak istediği hanımını sosyal medya hesabı açtığı için tüfekle vurmuş, öldürmüş kadını. Tabii bu tarz şeylerde kıskançlık, yani eğer birini öldürmek istiyorsanız kendinizi öldürün. Yani bu kadın cinayeti değil, her ne cinayet olursa olsun. Eğer öyle bir niyet varsa kendinizi öldürün abi ya. Kadını niye öldürüyorsun? Çocuk niye öldürüyorsun? Hayvanı, köpeği, kediyi niye öldürüyorsun? Kendini öldür. En azından dünyada bir kişilik de olsa yer açılır. Bir kişilik de olsa ne bileyim bir oksijen alırız fazladan. Bir kişilik yani ne bileyim bir yerde bir yer açılır. En azından dünya huzurlu olur. Kendinizi öldürün değil mi? Yani bir kadını öldürmek nedir? Çok böyle öldürmek istiyorsan, kıskançlık yapıyorsan, çek tetiği kendini vur. Hem sen kurtul hem biz kurtuluruz. Dünyada bir kişilik daha yer açılır. Biz de rahat rahat yaşarız. Dünyada değil mi? Psikopatlar azalır. Ne diyelim yani bu tarz kıskançlık olayları, işte ne bileyim her şeyde de namusumu korudum. Tamam, namusunu korudun da yani vurman mı gerekiyor, öldürmen mi gerekiyor? Boşanmışsın zaten, her şey bitmiş, yok olmuş, gitmiş, giden yoluna, gelen de koluna yakışır abi. Yani senin sevgin, senin aşkın için bir insanın canını almak değil mi? Yani can almak Allah'a yakışır, Allah verir, Allah alır. Yani kula can almak değil mi? Yani çok günah bir şey. O yüzden eğer öyle bir niyet varsa çekeceksin, kendini vuracaksın. Yani bir kadını öldürmek nedir ya? Ya da bir çocuğu güçsüz, savunmasız değil mi? Ya da bir köpeği, ya da bir kediyi, ya da herhangi bir hayvanı öldürmek, doğaya zarar vermek. Kendinize zarar verin abi ya. Biz yaşamayı seviyoruz, yani hayatı seviyoruz. İnsanları seviyoruz, nefes almayı seviyoruz. O yüzden sizler sevmeyebilirsiniz ama işte sevmiyorsan kendine zarar ver. Maalesef böyle bir haber yine Antalya'da. Peki biz devam edelim. Alemin Kralı Kral Türk Arabesk'in hakim yayında.

çaya kaç şeker alırsın diye sormalı yer ara sıra. Tabi yalnızlık Allah'a mahsustur. Kulağa yalnızlık yakışmaz. Çünkü yıllarca yalnız yaşadım bekar evinde. İşte o bekar evinde yalnız yaşadığım zamanlar, yıllarca yani belki 8 yıl belki 9 yıl yalnız yaşadık. Kendi yemeğimizi kendimiz yaptık. Kendi bulaşığımızı kendimiz yıkadık. Kendi üst başımızı yıkayıp kendimiz ütüledik. Tabii çok zor hayatta. Yani bir kadının, bir annenin, bir ablanın ya da bir eşin yıkayıp asması, yemeğini hazırlaması, önüne getirmesi. Bunlar çok güzel şeyler, nimetler. Tabii iş başa düşünce insan yapıyor ama çok zor hayatlar. Bir zaman sonra o yalnızlık tabii çok güzel diye başlarsın. Tabii bir zaman sonra o sıkar artık seni. Yani bir ses istersin. Ne bileyim, bir çayını sen otururken koltukta birinin sana getirip çaya kaç şeker ya da kaç tane şeker atayım diye sorar. Bunlar güzel şeyler, çok büyük nimetler. Birinin sana dokunması, seni seviyorum demesi, işte ne bileyim ben de buradayım, hayatındayım demesi, işte bunlar inanılmaz güzel mutluluklar. Tabii bu şarkıyı da o dönemler tanıdım, hayatımı aldım, dinledim, çok da sevdim. Moğollar şarkıyı okuyor, inanılmaz hoşuma gitmişti o dönem. Bundan herhalde bir 14-15 yıl önce. O gündür bugündür dinliyorum severek de, böyle zaman zaman da radyoda çalmasam bile özel hayatımda açıp dinliyorum. Tabii birçok ne bileyim insan var yalnız yaşayan. Kimisi tercih eder, kimisi mecbur kalır yalnız yaşar. Kimisi okul okuduğu için ne bileyim yurtta kalır vesaire. Kimisi işte ne bileyim hayatını yalnız yaşamayı tercih eder, yalnız yaşar. Ama bir şekilde bu şarkıyı yalnız yaşayan insanlar dinlediğinde çok farklı duygulara kapılıyorlar, çok farklı hayaller kuruyorlar, inanılmaz duygulara kapılıyorlar. Benim gibi tabii o yıllarda bu şarkıyı ben dinlediğimde birkaç dakika böyle bir daldım gittim yani çok uzaklara. Tabi yani zaman geçtikçe insan her şeye alışıyor. Ne olursa olsun, başına ne gelirse gelsin hiç fark etmiyor. İnsan alışıyor ama tabi gönül ister kimse yalnız kalmasın. Mecburi ya da tercih fark etmiyor. Yalnızlık güzel bir şey değildir. Yani başınıza ne geleceğinizi bilemezsiniz. İşte banyoya gidersiniz, ayağınız kayar düşersiniz, bayılırsınız. Ya da evde tansiyon yükselir ya da herhangi başka bir şey olur. Yalnızlık iyi bir şey değil. Birilerinin sizin elinizden tutup kaldırması lazım. Ben de buradayım demesi lazım. Ne bileyim size kol kanat gelmesi lazım. Yoksa öbür türlü hayat geçmez. Yalnızlık Allah içindir. Kula yalnız kalmak yakışmaz. Peki. Alemin Kralı Kral Türk, Arabeskin Hakimi yayında devam.

0: Evet, az evvel yalnızlıktan bahsettik. Tabii biliyoruz yani birçok insan yalnız. Dediğim gibi yani kimisi tercih ediyor yalnız kalmayı, kimisi mecbur kalıyor, kimisi de mecbur bırakılıyor yalnız kalmaya. Ama dediğim gibi yani bu olayı ben yalnız kalmayı o bekar evinde kaldığım süreçler. Böyle bir teras düşünün, terasın en üst katında işte ben. Yapayalnız sadece bu olay yıllarca sürdü. Tabii dediğim gibi ilk yalnız kaldığınızda bu durumu yaşadığınızda çok iyi geliyor, ilaç gibi geliyor. Uzun yıllar böyle iyi ki de yalnız kalmışım diyorsunuz ama bir zaman sonra işte o yalnızlık insanı sıkıyor. Yani artık birini istiyorsunuz, bir ses istiyorsunuz. Az evvel çaldığım şarkı gibi Çaya Kaç Şeker isimli şarkı. İnanılmaz bir şarkıdır. O şarkıyı ne zaman dinlesem hiç fark etmiyor. Hep beni böyle inanılmaz bir duyguya sarıyor, alıyor götürüyor. Çok güzel duygular. Tabii şimdi biz bunlardan bahsettik. Bu yalnızlık mesajları geldi. İşte ben yalnızım. İşte 4 yıldır yalnız yaşıyorum. Kim diyor bunu? Sevgili Seher. Erzurum'da okul okuyormuş Seher. 26 yaşında. Okul için geldim. 4 yıldır yalnız yaşıyorum. Yalnızlığın ne olduğunu çok iyi biliyorum. İnsanın bir sese ihtiyacı oluyor. Sık sık annemi arıyorum. Ablamı arıyorum. Abimi arıyorum. İşte yengemi arıyorum. İstanbul'u çok özledim. Bu da ayrı bir konu. Yani bakın bu İstanbul sevgisi de çok başka bir şey. Çünkü onu da yaşadım. İzmir'e gittim. İzmir'de 8 ay İzmir'de kaldım. İzmir Dikili'de kaldım. İstanbul hakikaten yani burada İstanbul'da büyümüş, İstanbul'da yaşamış, İstanbul'un suyunu içmiş bir kişi İstanbul'dan kolay kolay kopamaz. 8 ay boyunca ah İstanbul, vah İstanbul artık arkadaşlarım ya abi artık yani alış buradasın bak aylar oldu. İzmir'deyiz. Aslında yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda. Dikili'yi bilenler var mı bilmiyorum ama bir ada düşünün. Yani ada gibi bir yer. Böyle dükkanın önünde oturuyorsunuz. Ne bileyim denizi görüyorsunuz. Tekneleri, vapurları, işte insanlar denize giriyor, çıkıyor. Denizden çıkanlar mecburen sizin dükkanın önünden geçmek zorunda. Böyle inanılmaz bir ortam. Çok güzel, çok böyle yeşilliği bol olan bir ortam ama yine de İstanbul abi yani İstanbul'un o karabalığı yani o insanların telaşı, araba trafiği, araba kornası, vapurun sesi işte bir sahil kenarında o martıların sesi, biri bağırıyor çay, biri bağırıyor simit gerçekten onu da anlıyorum. Erzurum'da okul okuyor, İstanbul'u özlüyor, anneyi babayı özlüyor. Yalnızlık bir bakımdan güzel ama bir zaman sonra hakikaten yani insan birini istiyor yani çaya kaç şeker bak ben de buradayım ya da ne bileyim bir omuzunuza dokunup bir su getireyim mi dediğinde bile insan mutlu oluyor. Bunlar çok büyük nimetler yani birinin sizinle yaşaması ya da yanınızda olmasa bile arayıp da nasılsın iyi misin bugün birazcık daha iyisin inşallah demesi çok güzel. Bunları yaşamak, bunları eğer böyle dostlarınız, böyle arkadaşlarınız, böyle yar, sevgili dediğiniz insanlar etrafınızda varsa bunları kaçırmayın. Bunların kıymetini bilin. Çünkü gerçekten böyle insanlar bulmak çok zor. Artık insanlar öyle bir hale gelmiş ki yani sizin yalnız kalmanız, sizinle yaşadığınız, geçmişte bıraktığınız hayatınız nasıl? Bunların hiçbirine bakmaz. O sadece o anlık o duyguyu hedeflediği için size öyle bakar. O yüzden bu dost kavramındaki insanlar, arkadaş kavramındaki insanlar, sevgili yar dediğiniz insanlar bunlar çok önemli. Bazen yıllar geçer bir insanı tanıyamazsınız ama bazen öyle bir an gelir ki bir bakarsınız ki biri gelmiş hayatınıza girmiş ya dersin ki çok mutluyum işte çok böyle neşeliyim çok huzurluyum ama işte bunların hepsi insanlar için yani ne olacağımızı bilemeyiz yani kimse büyük konuşmasın yalnız kalmam ya da yalnızlıktan korkmuyorum dersin gider yalnız kalırsın öyle bir korkarsın ki keşke biri olsa da bana bir dokunsa yaşasam şöyle hayatta olduğumu bir hissetsem dersin. Ama işte büyük konuşmayacaksın ne olursa olsun. Ya kimseye muhtaç olmam deme, geri gelir namerde muhtaç olursun. Oturur haline ağlarsın. Yeri gelir böyle ne bileyim selam vermem dediğin insana selam verirsin, mahcup olursun. Yeri gelir ben bu dostumdan hiç ayrılmam, öyle bir dost ki ölümde bile yanımda olur dersin. Bir bakarsın ki ilk kaçan o olur. Her şey insanlar içindir maalesef.
1: Arabeskin Hakimi.

seni övmüş beylerinin gaziler. Gören yiğit yüreğinden sızılar. Çark elinden çıkmış gibi pazılar. Altın burma ister kolacem kızı.

0: Benim için artık veda vakti. Bana ayrılan süre nihayete erdi. Rabbim sağlık saat verirse, nasipte kısmette varsa bir başka yayında görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Herkese hayırlı geceler, hayırlı pazarlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.
1: Arabeskin Hakimi sona erdi.
2: Arabeskin Hakimi.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdulu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmayalım.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

0: Kral Pop. Türkiye için damar vakti.
1: %100 damar. %100 arabesk. Burası
0: Kral Türk.
2: Ses etmesem de öfkem saklı son bakışımda. Bir tokat atıp gitmek vardı ama alacağın olsun. O da değmez sana.

0: Burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk
2: dinliyorum. Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz babası.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası Kral Türk.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdulu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

0: Kral Pop. Türkiye için damar vakti.
1: %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Türk.

Yüreğinin söylerine nehir oldum inanmadın. Saçlarının tellerine esir oldum inanmadın. Ben ki asi boy değmez, ben ki çılgın söz dinlemez. Senin için hem de kaç kez yaşlar döktüm inanmadın. İnanmadın ne yapayım? Sensizlikmiş senden payım. Allah mısın ki tapayım? Sevdim seni inanmadın. Öldüm sana inanmadın. İnanmadın.

çökerken dağlar bana. Şimdi, şimdi taşlar ağlar bana. Hayatımda bir tek sana yenik düştü.

0: Burası, burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk
2: dinliyorum. Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz bol olsun.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası, burası. Kral Türk.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdulu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

nöbetteyim sokaklarda. Gözlerim hep şafaklarda, sense benden uzaklarda. Bir gece bekçisi, bir ben.

Vicdanın sızlar belki eski günler hatırına. Benim sana olan aşkım sığmaz şarkı satırına. Seviyorum bir tek seni, affedip bir dönsen, bir dönsen geri. Gittiğin o günden beri Allah şahit, Allah şahit yangınlardayım.

Burası, burası Kral Top. Türkiye için damar vakti. %100 damar, %100 arabesk. Burası, burası Kral Türk.

ben artık ağlamıyorum. Veda ediyorum sana aşkıma. Değiştim ben artık,

gözümde, dilimde değilsin, yoksun içimde. Düşünmüyorum ben

benim rüyamdım, bak görmüyorum. Girmiyorsun benim gecelerime. Sen benim rüyamdın, bak

0: Burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk
2: dinliyorum. Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz baba olsun.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası Kral Türk.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdulu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
3: Kral Türk.
4: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
3: Kral Türk.
6: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
8: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

0: Burası, burası Kral Tur. Türkiye için damar vakti. %100 damar, %100 arabesk. Burası, burası Kral Türk.
1: Ben onu sevmeseydim eğer, ne gözlerimde yaş, ne yüreğimde taş, ne de saçlarımda ak olurdu. Onu sevmeseydim.

0: Kemal Yayında.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Nezbet Işık. Tüm radyolara rest çektim. Ben rest radyo dinliyorum. Hoşçakalın.
0: İnadına damar, inadına arabesk.

0: Burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk
2: diyeyim. Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz babası.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası. Kral Türk.
7: Ellerini tutmadın mı? Gözlerine bakmadın mı? Defalarca sarılarak sabahlara dek uyumadık mı? Desene sevdiğim, yalan mıydı her şey? Sen yalan mıydın? Hayatın yalan mıydı? Yalanmış sevdiğim, sen yalansın. Hayatın yalan, hayatın yalan.